0: Ulus'la menzil sahibi olun. Telefon Ulus 1122. Premium Residence Lüktas.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da dadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde

0: müzikler beni bu sente daha da bağladı. Zaman geçtikçe anladım ki müzik sadece peşe değil, bu benim hayat yolumdur. Bu sevginin esas kaynağı ise hem dahili hislerim hem de etrafımda olan insanların, ailemin ve müellimlerimin bana verdiği destek olup, onların inanı bana her zaman güç verir ve bugüne kadar da verir.
1: Gurbette vatan yaşadanlar.
2: Belarus'ta biz de varız.
3: Polşa'da biz de varız.
4: Litva'da biz de varız.
5: Macaristan'da biz de varız.
1: Biz de varız.
6: Dost olduğunuz ülkede Azerbaycan musikisini tanıtmak, sevdirmek nece bir duygudur, nece bir mesuliyet talep edilir.
0: Tarihte yaşayan bir Azerbaycanlı kimi Azerbaycan medeniyetini tanıtmak ve sevdirmek benim için hem büyük gurur hem de çok mesuliyetli bir misyadır. Her sefer sahneye çıkanda anlayayım ki ben pek çözüm yok, ülkemi ve onun zengin medeniyetini temsil ederim. Azerbaycan müziğini dünya sahnelerinde seslendirmek benim için hususi bir tahsisidir. Benim en büyük maksatlarımdan biri ise Azerbaycan besteklerinin bütün skripka konserlerini ifa etmektir ki bu müzikler dünyanın her yerinde her zaman dinlenebilsin. Bu bizim müzik kültürümüzün korunması ve gelecek nesillerin

0: Bankart Banko Bako ASCM Asusto Banko Bako 18 Fevral 2005. Yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
1: Herbçi sense, bu haber mes senin üçündü. Bir banktan sana özel nakt kredi teklifi var. 80 bin manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Planlarını tehire salmadan hayata geçir. Etraflı mevumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında fiyaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
0: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

yaxşısıyla yamanıyla ömür şirin yuhu imiş. Doğrusuyla yalanıyla keçen güne çatan günü ötmüş vaxtı gezirem ben. Gitmiş vaxtı gezirem.

gençliğini, o ilgarı gezdiren ben. Can bir gertli komşuları, ehtibarı gezdiren ben. Geçen güne çatan günü, bitmiş vakti gezdiren ben.

0: hatırını gezirim ben. Bitmiş vakti gezirim ben.
1: Danışır Baki.
2: Öten iller nermelerdi.
3: Yüreğim yol çekip